0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran, Beyrut'a yönelik saldırılar gerekçesiyle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu, şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran medyası İsrail savaş uçaklarının askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapıldı. 6 beldeden 4'ünde AK Partili adaylar kazanırken MHP ve CHP birer başkanlık elde etti. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin konuşacağı tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını bildirdi. Gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak. Perşembe günkü toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Verdiği molada ayağa kayan ve Filyos çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı. İstanbul ve Antalya'daki otokoç binalarına maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı, 5 şüpheli gözaltında. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan'daki parlamento seçiminde mevcut başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerde yakaladığımız iyi dinamiği sürdürmeliyiz ifadesine yer verdi. Mecliste bu hafta içki tanıtımlarıyla toprak yasasında yapılacak değişiklikler görüşülecek. Rusya, Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınında tesisi vurdu, Zelenski alçakça ifadesini kullandı. Kosova'da kritik erken genel seçimi %43,03 oyla mevcut başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al hareketi kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 17.245 rekor oyla 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve şampiyonluk borcumuzu bir yıl içinde ödemeden gitmeyeceğiz dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık finalinde Koboli'yi 3-2 yenen Zverev kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu oldu.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
2: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
9: Limitsiz hit müzik.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: Altını bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran, Beyrut'a yönelik saldırılar gerekçesiyle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran medyası İsrail savaş uçaklarının askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapıldı. 6 beldeden 4'ünde AK Partili adaylar kazanırken MHP ve CHP birer başkanlık elde etti. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin konuşacağı tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını bildirdi. Gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak. Perşembe günkü toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Verdiği molada ayağa kayan ve filyoz çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı. İstanbul ve Antalya'daki otokoç binalarına maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı, 5 şüpheli gözaltında. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan'daki parlamento seçiminde mevcut başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerde yakaladığımız iyi dinamiği sürdürmeliyiz ifadesine yer verdi. Mecliste bu hafta içki tanıtımlarıyla toprak yasasında yapılacak değişiklikler görüşülecek. Rusya, Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınında tesisi vurdu, Zelenski alçakça ifadesini kullandı. Kosova'da kritik erken genel seçimi %43,03 oyla mevcut başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al hareketi kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Metro.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'um
1: hoş geldin. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister ol. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. O insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bire

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran, Beyrut'a yönelik saldırılar gerekçesiyle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran medyası İsrail savaş uçaklarının askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapıldı. 6 beldeden 4'ünde AK Partili adaylar kazanırken MHP ve CHP birer başkanlık elde etti. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin konuşacağı tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını bildirdi. Gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak. Perşembe günkü toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Verdiği molada ayağa kayan ve Filyoz çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı. İstanbul ve Antalya'daki otokoç binalarına maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. 5 şüpheli gözaltında. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan'daki parlamento seçiminde mevcut başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerde yakaladığımız iyi dinamiği sürdürmeliyiz ifadesine yer verdi. Mecliste bu hafta içki tanıtımlarıyla toprak yasasında yapılacak değişiklikler görüşülecek. Rusya, Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınında tesisi vurdu. Zelenski alçakça ifadesini kullandı. Kosova'da kritik erken genel seçimi %43,03 oyla mevcut başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al hareketi kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
6: Metro FM, limitsiz
7: hit müzik.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 17.245 rekor oyla 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve şampiyonluk borcumuzu bir yıl içinde ödemeden gitmeyeceğiz dedi. Amirli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık finalinde Koboli'yi 3-2 yenen Zverev kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu oldu.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında
10: ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Sabah sporunu Metro FM'le yapmakla daha güzel bir sabah olamaz.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 17.245 rekor oyla 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve şampiyonluk borcumuzu bir yıl içinde ödemeden gitmeyeceğiz dedi. Amirli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık finalinde Kobolli'yi 3-2 yenen Zverev kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu oldu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
5: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
7: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil isteği için tatil budur, günün şarkısını sizin...

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 17.245 rekor oyla 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve şampiyonluk borcumuzu bir yıl içinde ödemeden gitmeyeceğiz dedi. Amirli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık finalinde Kobolli'yi 3-2 yenen Zverev kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu oldu.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Ümitsiz
1: git müzik.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: Metro FM.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Om TRT. Bu banka benim.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de
1: yarınında.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İmtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz,
7: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyi?

0: Shape of You.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
0: Ne ister ister
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: just roll them all.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Reklamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro.

0: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. MetroFM sana yeter.
1: Limitsiz. MetroFM. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: reklamı.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: yarınında.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto,

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İmtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: En çok dinlenen yabancı müzik radyosundan herkese merhaba, ben Cengiz. Keyifli güzel bir pazartesi günüyle yepyeni haftaya başladık. Günün ikinci bölümünde de partilemeye başlıyoruz. Saatler 17'yi göstererek en iyi müziği her zaman olduğu gibi bizde bulacaksınız. Bad Style Silver Night'la açtık. Damon Thames'a devam edelim. Keyifli saatler Türkiye. Radyonuzda Rain Dance.
1: Limitsiz.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni mixi ritmizlik devam ediyor. 2011 yazında hayatımıza giren bu Snoop Dogg şarkısı David Guetta mixiyle onun elektronik müzik dünyasına, elektronik dans müziği dünyasına adım atmasını da sağlamıştı. Hala enerji patlamasına sebep oluyor. Siz de aynı fikirdesiniz diye düşünüyorum. Bu güzel pazartesi günü son günlerin en çok dikkat çeken şarkılarından biriyle yolumuza devam edelim. DJ Goja her yerde karşınızda. O güzel şarkıyla şimdi Metro FM'de Mi Chico.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Her gün yepyeni şarkılar keşfetmek istiyorsunuz. En güzellerini de radyonuzda buluyorsunuz. Metro FM'de günün hit adayı olduğu Hugel Ultra Nate birlikte Moving to the Sun için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için Story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Metro FM'de yeni bir sürü müzik devam ediyor. Ülkesi Kazakistan'da az gelişmiş bir bilgisayarla şarkılar yapıp onlara yeni baştan hayat veren bir isimken bir anda dünya müziğinin arayanları arasına girdi. Çünkü sence onun bu şarkısını baştan yaratarak müzik dünyasında büyük bir ses getirdi. Iman Beck ve Roses tarihin en başarılı şarkıları arasındaki yerini alanlardan biriydi ve bu bugün bizi heyecanlandırmayı başardı. Bu güzel pazartesi günü bir başka isim heyecanlandıracak şimdi. Ellie Goulding hayranıysanız onun çok sevilen şarkılarından biri gününüze renk katmaya geliyor.

0: Metro FM. Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de ben Cengiz. Bu efsane Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Fly Project'i hatırlayanlar vardır aranızda. Toka Toka dinledik. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana ulaşmaya başladı. Günün, haftanın ve bu saatin ilk şanslı ismi Serdar Ateş için. Yani İmay burada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Ben Cengiz Radyonuz'da bizim dinleyicimiz olmanın ayrıcalığıyla herkesten önce tanışıp çok sevdiğiniz o güzel Metabow şarkısı Yallah yeni saatin açılışının habercisi oldu. Bu güzel yaz gününe harika şarkılar ekleyerek enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşımaya devam edeceğiz. 17'ye kadar partiliyoruz. Trap Mafia House ve Mafia Style dinliyoruz.
1: Limitsiz.

FM'de Limit Strip Müzik devam ediyor. Erman ve Helena'nın bu müthiş şarkısı Broken Angel. Kim bilir geçmiş yıllardan ne güzel anılar hatırlattı sizlere. Duygusal anları geride bırakıyor. Biraz daha hareketleniyor. Metro FM'i dinlerken arabaların camlarını açıyoruz ki Bob Sinclair'ın bu müthiş şarkısı herkese enerji dağıtsın. Radyonuzda World Home.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla dans müziğinin vazgeçilmez ismi Who Gel Ultranate ile bir kez daha bir araya geldi. Moment of the Sun single ile radyonuzdaydı. Gerisi size kalıyor. Nasıl buldunuz? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Oylarınızla, yorumlarınızla gelin bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim ve şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da yepyeni haftaya pazartesi sabahıyla başladınız. Günün tarihi 8 Haziran. Doğum gününü kutluyoruz Kerem Demir'in. Bugün yeni yaşına adımını attı. Doğum günü partisini Metro FM'de bu harika Jonas Blue single ile gerçekleştiriyoruz. Kerem, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş dileriz sana. Armağanın Age of Desire Radyo'nda.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sen de hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: diye. Nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Cengiz Radyo'nun son haftalarda en çok sevdiklerinizden bir tanesi oldu. Kısa sürede The Second Voice ve Let Me Be'yi geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi İpek Şengör'ün favorisini dinliyoruz. Sabrina Carpenter'ı dünya çapında milyonlara sevdiren o efsane şarkı Espresso.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: yapmıştık. Aslında bu günleri, sıcak yaz günlerini bekliyorduk. Bu şarkının enerji patlamasını yakalamak için son haftaların tartışmasız en çok sevilen, en çok dans edilen şarkısı Hugel ve Jamaican Bam Bam'la 16'yı adım attık. DJ Goja ile devam edelim. Michiko, iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: yapacağım.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro 9'de ben Cengiz. Bu muhteşem Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Minelli güzel seksiyle Sika Toy'a eşlik etti. Yesterday son günlerde dikkatinizi çeken Metro FM keşiflerinden biriydi. Sıla adı güzel. Favori şarkım radyona geldi bile Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırmıştın. Bir zamanlar çok sevilen Metro FM hitlerinden biriydi. Hala çok seviliyor. Senin favorin Türkiye ile paylaşılıyor. Rolling Stones, Satello.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Metro FM.

Metro FM'le Mixtape Müzik devam ediyor. Zor başlayacağını tahmin ettiğiniz bir pazartesi günüydü. Sendromsuz geçirdik ve partilerik de sonuna yaklaştık iyice. Geri kalan kısımda muhteşem bir pazartesi akşamı sizi bekliyor. Çünkü enerjiniz taftaze. Keyfiniz yerinde. Jennifer Lopez Pitbull Dance Again'i geride bıraktık. Yepyeni bir One Attack şarkısıyla keyiflenmeye devam ediyoruz. Metro FM'de Promised Land.

0: Fred ile var.
1: Around the world with Arkan.
2: Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
3: Around the world.
2: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
5: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi denetim kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Metro FM.
12: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
13: hafta içi her gün
12: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
13: Around the World.
12: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
13: Let's go!
12: Hadi başlayalım.
14: Baby.

Calvin Harris ve Rihanna'nın 2016 yılında Amerika'da 3, İngiltere'de 2 numaraya çıkan parçası This Is What You Came For radyonuzdaydı. Pazartesi akşamı saat 17 yeni haftanın kapıları açıldı. Buraya niye geldiğinizi bildiğimi sanıyorum. Limitsiz hit müzik doğru cevap ama benim dokunuşum da olsun isterim. Around the World kapısından geçen herkes aslında şunu kabul etmiş sayılır. Bu 2 saatin listesi benden. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları radyonuzda. Ben Arkın. 19 adet sizin için seçtiğim özel şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App İndir'in Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Ufak bir uyarı, direksiyonda olsanız bile olduğunuz yerde dans etmeye başlamazsanız kalp kırarsınız. Çünkü 2020 yılına gidiyoruz. Future Nostalgia albümünden Dua Lipa'nın In Excess parçası 1980'li yılından Need You Tonight sample'ıyla Disco Revival imzası Metro FM'de Break My Heart.

Fransız DJ David Guetta'nın 2011 tarihini Nothing But The Beat albümünden Sia vokalli İngiltere'nin bir Amerika'nın 7 numarasına kadar çıkan parça Titanium radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Kırılmamak için titanium olmak gerekiyor ama hissetmek için yumuşak kalmak lazım. Pop bu paradoksu yıllardır yiyor yiyor ama bir türlü doymuyor. 1986'da Britanyalı Pinup, Samantha Fox'un nakaratıyla 80'lerin saçma sözlü ama dürüst şehvet marşlarından biri haline gelen parça. Metro FM'de Touch Me.

1984 yılından Dead or Alive, İngiltere bir numarası High Energy, You Spin Me Round Like a Record radyonuzaydı. Döne döne aynı yere geri gelmek de var ama bakış açısı her şeyi belirleyen en önemli nokta. Yani sonuçta spiralde bir noktadan baktığınızda aynı yerde dönmeye devam ediyor. Hayatım alt üst oldu diye üzülme, altının üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun sözünü unutmamak lazım. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Ben Arkın'la Around the World'de. 1980'lerin başına gidiyoruz, Diana albümünden. Chic prodüksiyonu, disco klasiği Metro FM'de Michael Jackson'a da müzikal ilham olan

akşamın yapay zeka kabrında 1992 yılında Snow'un Jamaica Patua aksanıyla 7 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan parçası Informer. Algoritmanın elinde yepyeni bir hale büründü. Sözlerini anlamadığımız şarkıları sevmek bize hep kolay gelmiş sanırım. 90'larda Alika Bum Bum Down derken ne dediğini anlamadık ama her yeri sallayan bir parça vardı. Bugünse Apatı Apatı ne olduğunu yine anlamıyoruz ama sonuçta Bruno Mars'ın 2024'te Blackpink'ten Rose ile bir araya geldiği Kore içkili oyunu apartmana gönderme yapan Amerika ilk onuna giren ilk K-pop kadın solo single olan parça. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Last Wolf'un 2019'da yayınladığı parça 2021 yılında TikTok patlamasıyla Amerika'da 6 numaraya kadar çıktı. Astronaut in the Ocean radyonuzaydı. Bugün 8 Haziran. Dünya Okyanus Günü. NOAA'nin güncel verisine göre okyanus tabanının yaklaşık %70'i haritalanmamış ve hatta insan gözüyle görülen kısım 1/1000'in altında. Yani Mars'ın yüzeyini dünyadaki okyanusların tabanından çok daha iyi biliyoruz. Ki biri çok daha yakın aslına bakarsanız. 2014 V albümünden Maroon 5'in tartışmalı klibiyle Amerika'da 3 numaraya kadar çıkan parça Metro FM'de Animals.

0: Oraya.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Saat 18.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 17.245 rekor oyla 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve şampiyonluk borcumuzu bir yıl içinde ödemeden gitmeyeceğiz dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık finalinde Kobolli'yi 3-2 yenen Zverev kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu oldu.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: İmtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

geçen cuma haftayı kapatırken de dinlediğimiz Don't You Worry Child yine radyonuzdaydı. Around the World desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de sizin için seçtiğim listede. Cuma'dan beri Swedish House Mafia'nın bu şarkısı kafamda dönmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşıyorsak ve hala endişeliysek biraz da belirsizliği kabul etmeyi deneyelim, ne dersiniz? Başka türlü anksiyete bozukluğu yaşamamak pek olası değil çünkü. Gündem 7 saniyede bir değişiyor. 2024 yılında Fransız DJ Josie'nin Senegalli vokalistler Coco ile Papa Diouf'un orijinali Nene Cherry ve Yusuna Durdan 1994 tarihli 7 Seconds'dan 30 yıl sonra House diline yeniden uyarladı. Metro FM'de 7 Seconds.

1989 yılından Jazzy B'nin Soul to Soul kolektifi ve Karen Wheeler vokaliyle Amerika'nın 4 numarasına çıkan dönüş parçası Back to Life radyonuzdaydı. Ne istediğini bildiğini iddia eden herkes o kadar da mutlu olamıyor. Ama istek listesi olmayanlar her zaman geç kalacak. Buraya atlamayalım. Spice Girls'de 1996'da I'll Tell You What I Want, What I Really Really Want diyerek dünyada bir fırtına estirdi belki ama 4 dakika sonunda ne istediklerini asla söylememişlerdi. Müzik tarihinin en açık niyetli ama en belirsiz içerikli parçalarından biri. 7 hafta İngiltere listesinde bir numarada kalan Wannabe, Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik. Yeah!

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Limitsiz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Daft Punk'ın 2013 tarihli Random Access Memories albümünden. Pharrell Williams ve Nile Rodgers'ın bir araya getiren 2014 Grammy'lerinde yılın kaydı ödülünün sahibi parça Get Lucky radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. French House altın plaklar attığında Daft Punk'tan biraz daha eskiye gidersek bulacağımız bir yan proje. 1998 yılından, aynı Paris stüdyolarından Stardust. Aslında Daft Punk'ın yarısı Thomas Bangalter'ın, Alan Braxe ve Benjamin Diamond'la birlikte kurduğu Chaka Khan'ın 1981 parçası Fate'inden aldığı gitar sample'ıyla tek single yapan, sonra da dağılan efsane grup. Ama efsane yönetmen Michel Gondry'nin çektiği klip hepimize bonus. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Music Sounds Better With You.

Thriller parçası Mighty Miami enstrümantali üstüne 2000 yılında Sophia the Spectre vokalinin eklenmesiyle İngiltere'de bir numaraya yerleşen Filter House klasiği Groove Jet radyonuzdaydı. Groove aslında plaktaki o V şeklindeki fiziksel kanalın adı. İğnenin ucu bu kanaldaki çıkıntılarla titreşip hoparlörden o titreşimi yükselterek ses çıkarıyor. 10 yıl arayla iki şarkı bu kelimeyi başlığa koyup birbirine cevap vermiş gibi. Plakta doğala en yakın ses çıkaran analog bir teknoloji olarak aslında epey canlı, yani öldüğünü kimse iddia edemez. RIAA'nın 2024 verisine göre Amerika'da geçen yıl 44 milyon plak satılmış. CD'yi üst üste 3. yıl geçiyor. Hala CD alan varsa gerçekten nerede çaldıklarını merak ediyorum. 1984'ten beri elde edilen en yüksek gelir plaklar açısından. Pop nostaljisi bazen sadece rakamsal değil. 1990'larda D-Light, üçlünün Bootsy Collins funk sample'larıyla Amerika 4 numarası ve İngiltere'nin 2 numarasına çıkardığı klasik parça. Metro FM'de Groove is in the Heart.

0: Başarılar diler.
1: Reklamlar.
0: Limitsiz
1: hit müzik. Metro FM.
0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz.

Moldovalı Dan Balan'ın 2010 projesi Ozone sonrası solo Avrupa kulüp parçası Chica Bomb radyonuzaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de pazartesi akşamı eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın saat 17'de Around the World, Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turu da yayında olacak. Yeni haftaya niyetimiz toplum beklentilerini aşmak olsun. Kim hangi kalıba sokmaya çalışırsa çalışsın çıkamayacağımız bir kalıp asla yok. İnsanlık dışında. İnsanlıktan çıktığınız zaman da zaten bununla ilgilenmiyorsunuz demektir. Dan Balan, Ozone'dan, Beyoncé ise Destiny's Child'dan ayrılıp solo çalışmaya başladı. Sonra Beyoncé bir adım daha attı. 2008 yılında I Am Sasha Fierce albümünden o tek elli koreografisiyle düğünleri ele geçiren parçası. 2010'da Grammy'lerde yılın şarkısı sahibi olan Metro FM'de işte aşılacak toplum beklentisini ifade eden şarkı Single Ladies. Daha fazlası için yarın akşam aynı saatte aynı yerdeyiz. Around the World'de ben Arkın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'niz
2: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz. Get music.

0: Dirty Bit.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Emtia piyasalarında satış baskısı arttı. Altın fiyatı %5, gümüş %9,8 geriledi. ABD-İran savaşı küresel ekonomiyi vurdu. Büyüme hızının %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Vergi denetim kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler denetim ya da ceza olmadan kendi risklerini değerlendirme fırsatı bulacak.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: yarınında.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto.

Senin bu haftaki 4 numarası BB Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM Top 40'ın 3 numarası Bad Style, Silver Night.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 17.245 rekor oyla 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve şampiyonluk borcumuzu bir yıl içinde ödemeden gitmeyeceğiz dedi. Amirli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık finalinde Kobolli'yi 3-2 yenen Zverev kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Limitsiz.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnaval.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, ilk müzik. Metro FM. Metro FM. Metro
2: FM. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.